İbrahim abba ibban dembelalan ya sinal gibi gürbün birin gibi tecay mi kitabı bahi Mortavla magdet yazin Ak İbrahim ayasın sabahı

mazamba mu ñu yobbuñ ceem sénégala ñëpp ngi jooy may samba mem wayal tuuruma cëncoor sëri buna maktaar ak lu maag buna maktaar mahmadin mbegi ma